0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا حس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوویر را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
0: بیر سفرده kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Parkçı Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
10: Fighting is the point. It's the best show in town.
11: What happened to your face?
8: I walked into a door.
11: How many times? Cinevision.

0: Bubi yeniden iletildi.
1: Bravo kolab hejano, gandino, bajarino, dane sebe peşte kawe, le ser taşte, nav arabe, çele ser karbi, çenava bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jiya sebeheye. Beng radyo etke mevane, mevane bernameya, bravo kolab, kudengo rengi civakiye. Be kelecan be dakhaso heviyen ve, be enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, be bernameya, bravo kolab, derbas bikin.
2: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

0: Reklamlar.
1: تو جی دکاری دی جیان آخوا در رو پلک نو وکی. هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine gaven milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet. Dem Parti.
1: Le bajare diroki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tam adeve khasanin jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: www.bumblet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: The Sıfraye'de çent çandıkarın bencem hev, Le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbata khore ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytune. Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20 Restorana Zeytuni Serpey Hatiyeke
6: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Tizi eşkena cüya khudi yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke. Biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sevu panca suhiri.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
8: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
9: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
10: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Üciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır. Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de

0: dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler. Fighting is the point. It's the best show in town.
1: What happened to your face?
2: I walked into a door.
1: How many times? Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi altı, Diyarbakır.

0: Kam ikes seba aştiye, masaba demokrasiyi ucuya hem pareye ne tehet, kam ike bevenge şiknena, kam e milyonan tarihi bedenlene. Maşiyesi gulane heme bajarande seba aşte rayırşine. Saate hevte, cayi kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Estu tekrda, dünyada tenimende. Sabah urzam bizvane xo, şeva rakam bizvane xo. Zvane ma bindesto, eyro estu sabah çınyo. Vengdana şima heminan, vayr veci, zvane.

0: Reklamlar.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: تو جی دکاری دی جیان آخوا درو پلک نو وکی. هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 0516 Anji Alo 1253

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan dîrok eduguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Li can û ciger ocakbaşê hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşê ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Abdullah Öcalan'dan 45 günü aşkın süredir haber alamadıklarını belirten avukatı Cengiz Yürekli, statü Kürt halkını tanıyıp tanımamakla ilgilidir, kolektif bir taleptir. Bir diğeri de baş müzakereci pozisyonundaki Sayın Öcalan'ın sürecin gereği olan çalışmaları yürütebilmesi için bir hukuki tanınırlığa ihtiyacı var dedi. Barış ve Demokratik Toplum süreci bağlamında sağ çalışması yapan Samer, Sağ Çalışmaları Merkezi'nin raporuna göre bölge illerinde yurttaşların %50.5'i umut hakkının uygulanmamasının süreci yavaşlattığını belirtiyor. Kürtlerin Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında ortak bir mekanizma kurarak sorunlarını çözmesi gerektiğini belirten DEM Partili Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Eğer yeni süreci doğru okursak Kürt halkını özgür günler bekliyor," dedi. Orta Doğu'daki acı ve savaştan kurtulmanın yegane yolunun süreci başarıya ulaştırmak olduğunu belirten DEM Partili Celal Fırat, "Sadece Kürtler değil bu topraklarda yaşayan herkes söz kurmalı," dedi. Diyarbakır, Batman ve İstanbul'da 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı için çağrı yapan yurttaşlar ve kurum temsilcileri Kürtçenin resmi dil olması gerektiğini vurgulayarak hukuki adımların atılmasını istedi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil ihtiyaç duyulmasına rağmen 6 ay önce tadilata başlanan eski yemekhanenin yoğun bakım ünitesine bir türlü dönüştürülememesi, anjiyo cihazının 4 aydan beri hizmete sokulmaması sağlık krizine neden oldu. Okuma yazma bilmeden girdiği cezaevinden 30 yıl sonra yazdığı 11 Kürtçe kitapla çıkan Hamit Adiman, "Dil bir ulusun kimliğidir, varlık yoksa dil de yoktur, dil yoksa varlık da yoktur," dedi. ODTÜ'de ırkçı saldırı sonrası hedef gösterilen ve tutuklanan öğrencilere ilişkin mecliste basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Milletvekili Burcu Gül Çubuk, öğrencilerin evlerinin kapısında plakasız araçlarla bekleyen ve transporterlarla öğrencileri kaçırmaya kalkanlar kimlerdir diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nün ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Meclis araştırma önergesi veren DEM Partili Gülderen Varlı, Kürtçe üzerinde uygulanan inkar, yasak ve ayrımcı politikaların tarihsel ve toplumsal sonuçlarının araştırılması talebinde bulundu. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda Avrupa'da Kürt FM Radyosu yayın hayatına başlayacak. Sanat alanında ilk profesyonel çalışması olan Evinu Ceng adlı albümünün hazırlık aşamasını tamamlayan Mercan Argunuğ'a, Kürtçe poetik şarkılarla toplumsal hafıza ve barış mücadelesine katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Iğdır FK, Ahmet Spor maçı sonrası yaşananları görüntülemek isteyen Met Gündem gazetecilerinin engellenmesini meclise taşıyan DEM Partili Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, basın özgürlüğünün kısıtlandığı ve telif hakkının görmezden gelindiğini belirtti. Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir yöneticinin kadın çalışanlara dönük taciz iddialarına dair açıklama yapan Eğitim Sen, taciz, baskı ve mobbing iddialarına dair soruşturmanın etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak tacize geçit vermeyeceğiz dedi. Van Borosu Kadın Hakları Merkezi gazeteciler Öznür Değer ve Reyhan Hacıoğlu'na dair yaptığı açıklamada, "Yargı basın özgürlüğünü kısıtlamak için bir sopa olarak kullanılmaktan derhal vazgeçilmelidir," dedi. Eğitimsen Van Şubesi proje okulu atamalarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, "Proje okulları kayırmacılığın ve kadrolaşmanın aracıdır," dedi.
Muş'ta Ayşe İnceyol'u alıkoyarak tecavüze maruz bırakan ve daha sonrasında Ayşe İnceyol ile birlikte ağabeyi Nurettullah ve baba Musa İnceyol'u katleden Cihan Oral'ın yargılanması sürüyor. Ayşe İnceyol'a tecavüz ederek katleden ve kaçtığı Fransa'da yakalanan Cihan Oral'ın iadesi için Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazılması talebi mahkemede kabul edildi. Ankara Keçiören'de düzenlenen Turkomania Fest adlı etkinlikte JITEM propagandası yapılmasına tepki gösteren DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, JITEM artı zihniyeti kültür sanat adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır dedi. Suriye'de Alevi kadınlara dönük katletme ve alıkoyma olayları Mersin, Hatay ve İzmir'de kadınlar ve Alevi kurumları tarafından protesto edildi. Kadın örgütleri ve Alevi kurumları Suriye'de kaçırılan Alevi kadın Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılmasını istedi. Kastamonu'da bir üniversite öğrencisinin ikinci kattan düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan öğretim görevlisi A.D. nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma dahil birçok suçtan tutuklandı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırısında en az 16 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmeleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. İran'ın Bukhan kentinde gözaltına alınan iki kişinin akıbeti bilinmiyor. İnsan hakları kurumlarının aktardığı bilgilere göre gözaltına alınanlardan biri 67 yaşındaki Bukhanlı Esti Muhammed'i olurken diğer kişinin orta yaşlarda olduğu belirtildi. Her iki yurttaşın da gözaltına alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve akıbetlerine ilişkin hiçbir resmi bilginin paylaşılmadığı ifade edildi. İran'daki idamlara dair paylaşılan verilere göre 58 günde 32 kişi idam edildi ve 93 kişi idam riski altında. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 24 derece, Elazığ yağmurlu 25 derece, Mardin 24 derece, Van 17 derece, Urfa 28 derece, Muş yağmurlu 18 derece, Şırnak 23 derece, Batman yağmurlu 29 derece, Hakkari 13 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 24 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.54, Euro 53.09, gram altın 6.691 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir kayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: تزی اشکن اجوی خود یو ری پلن نوا کری. تریاکیی زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکن برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
6: دی سفره ده چند چاندی کارن بینجم هف لی رستوران زیتونی برسوامه آماده یه. جه ارمنیان حتا رومان، جه سوریانیان حتا لبنانی، ست جوریین مزیان، گوشت براش دیده هستاتی، ده ماسیان ده تزه بون، ده هر پاری اک ده چیروکک جدا. جه اکی تایبت کو، هونه به مالبات آخوره، به آرامی تحماده و خوخش بکن. رستوران زیتونی، ویلاین دیجل کنتی، تلفون 0553-968-21-20. رستوران زیتونی سرپی هاتیه که
7: www.bumblet.com.tr وی مال پر جبی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گل اکی پیویس به ده bumblet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین یندن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن. او اف مالپر به زمان کردی، ترکی و انگلیسی خدمت داده. جبو آگاهی زده تر مال

0: bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Abdullah Öcalan'dan 45 günü aşkın süredir haber alamadıklarını belirten avukatı Cengiz Yürekli, statü Kürt halkını tanıyıp tanımamakla ilgilidir, kolektif bir taleptir. Bir diğeri de baş müzakereci pozisyonundaki Sayın Öcalan'ın sürecin gereği olan çalışmaları yürütebilmesi için bir hukuki tanınırlığa ihtiyacı var dedi. Barış ve Demokratik Toplum süreci bağlamında saha çalışması yapan Samer, Saha Çalışmaları Merkezi'nin raporuna göre bölge illerinde yurttaşların %50.5'i umut hakkının uygulanmamasının süreci yavaşlattığını belirtiyor. Kürtlerin Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında ortak bir mekanizma kurarak sorunlarını çözmesi gerektiğini belirten DEM Partili Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Eğer yeni süreci doğru okursak Kürt halkını özgür günler bekliyor," dedi. Orta Doğu'daki acı ve savaştan kurtulmanın yegane yolunun süreci başarıya ulaştırmak olduğunu belirten DEM Partili Celal Fırat, "Sadece Kürtler değil bu topraklarda yaşayan herkes söz kurmalı," dedi. Diyarbakır, Batman ve İstanbul'da 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı için çağrı yapan yurttaşlar ve kurum temsilcileri Kürtçenin resmi dil olması gerektiğini vurgulayarak hukuki adımların atılmasını istedi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil ihtiyaç duyulmasına rağmen 6 ay önce tadilata başlanan eski yemekhanenin yoğun bakım ünitesine bir türlü dönüştürülememesi, anjiyo cihazının 4 aydan beri hizmete sokulmaması sağlık krizine neden oldu. Okuma yazma bilmeden girdiği cezaevinden 30 yıl sonra yazdığı 11 Kürtçe kitapla çıkan Hamit Adiman, "Dil bir ulusun kimliğidir, varlık yoksa dil de yoktur, dil yoksa varlık da yoktur," dedi. ODTÜ'de ırkçı saldırı sonrası hedef gösterilen ve tutuklanan öğrencilere ilişkin mecliste basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Milletvekili Burcu Gül Çubuk, öğrencilerin evlerinin kapısında plakasız araçlarla bekleyen ve transporterlarla öğrencileri kaçırmaya kalkanlar kimlerdir diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nün ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Meclis araştırma önergesi veren DEM Partili Gülderen Varlı, Kürtçe üzerinde uygulanan inkar, yasak ve ayrımcı politikaların tarihsel ve toplumsal sonuçlarının araştırılması talebinde bulundu. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda Avrupa'da Kürt FM Radyosu yayın hayatına başlayacak. Sanat alanında ilk profesyonel çalışması olan Evinu Ceng adlı albümünün hazırlık aşamasını tamamlayan Mercan Argunuğ'a, Kürtçe poetik şarkılarla toplumsal hafıza ve barış mücadelesine katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Iğdır FK, Ahmetspor maçı sonrası yaşananları görüntülemek isteyen Met Gündem gazetecilerinin engellenmesini meclise taşıyan DEM Partili Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, basın özgürlüğünün kısıtlandığı ve telif hakkının görmezden gelindiğini belirtti. Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir yöneticinin kadın çalışanlara dönük taciz iddialarına dair açıklama yapan Eğitimsen, taciz, baskı ve mobbing iddialarına dair soruşturmanın etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak tacize geçit vermeyeceğiz dedi. Van Borosu Kadın Hakları Merkezi gazeteciler Öznur Daer ve Reyhan Hacıoğlu'na dair yaptığı açıklamada, "Yargı basın özgürlüğünü kısıtlamak için bir sopa olarak kullanılmaktan derhal vazgeçilmelidir," dedi. Eğitimsen Van Şubesi, proje okulu atamalarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, "Proje okulları kayırmacılığın ve kadrolaşmanın aracıdır," dedi.
Muş'ta Ayşe İnceyol'u alıkoyarak tecavüze maruz bırakan ve daha sonrasında Ayşe İnceyol ile birlikte ağabeyi Nurettullah ve baba Musa İnceyol'u katleden Cihan Oral'ın yargılanması sürüyor. Ayşe İnceyol'a tecavüz ederek katleden ve kaçtığı Fransa'da yakalanan Cihan Oral'ın iadesi için Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazılması talebi mahkemede kabul edildi. Ankara Keçiören'de düzenlenen Turkomania Fest adlı etkinlikte JİTEM propagandası yapılmasına tepki gösteren DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, JİTEM artı zihniyeti kültür sanat adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır dedi. Suriye'de Alevi kadınlara dönük katletme ve alıkoyma olayları Mersin, Hatay ve İzmir'de kadınlar ve Alevi kurumları tarafından protesto edildi. Kadın örgütleri ve Alevi kurumları Suriye'de kaçırılan Alevi kadın Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılmasını istedi. Kastamonu'da bir üniversite öğrencisinin ikinci kattan düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan öğretim görevlisi A.D. nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma dahil birçok suçtan tutuklandı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırısında en az 16 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmeleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. İran'ın Bukhan kentinde gözaltına alınan iki kişinin akıbeti bilinmiyor. İnsan hakları kurumlarının aktardığı bilgilere göre gözaltına alınanlardan biri 67 yaşındaki Bukhanlı Esti Muhammed'i olurken diğer kişinin orta yaşlarda olduğu belirtildi. Her iki yurttaşın da gözaltına alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve akıbetlerine ilişkin hiçbir resmi bilginin paylaşılmadığı ifade edildi. İran'daki idamlara dair paylaşılan verilere göre 58 günde 32 kişi idam edildi ve 93 kişi idam riski altında. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 24 derece, Elazığ yağmurlu 25 derece, Mardin 24 derece, Van 17 derece, Urfa 28 derece, Muş yağmurlu 18 derece, Şırnak 23 derece, Batman yağmurlu 29 derece, Hakkari 13 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 24 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.54, Euro 53.09, gram altın 6.691 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Diclekent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Le bajare diruki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve kazanın, jibo amedi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Bazı gülane cejna zamanı kurdiye. Evroj, lehemu dildar ve evindarın zamanı kurdi, lehemu kurdi perveran piroz be. Ev zaman jede u bav, jeda pir u bapirin me, jmera diyari maye. Wan be hezar salan ev zaman didil u hınavi khode khoyi kiriye, lisar zar u zamanan, lisar khatan veke desnivis hata roja iluaniye. Ev zaman beyta faqiye, حبرا خانية غزل و هلبسة ملاي جزيري دنگ و عوازة حسن زيرك ميرم خان رجبر عزيز محمد شيخو و محمد عارف جزراوية خاني صافي شمران ذخواري كردي مانند در لسان كردي بفي زماني دبيتين خوارستن بابا طاهر حمداني بفي زماني هستو رمان خوادر برين بيرامير ديو نكرياني ملاي خاصي قدری جان، جگرخوین، عثمان صبری، عبدالله گوران، قنات کردو، میر جلادت بدرخانی. زمان ما ستیرکا گش آل ازمانی ولات میه. هکه او ستیرک بخورجه، نامینه تن ناو و نیشان جهبونه. لو ماجی، روش روشا پارستنا زمانیه. بلا هفگرتنا ما، لسر چاند زمان کردی، تکوشینا ما، جبو پارستنو گشکرناوان به. هم دوان روژن تنگ دا بره و ربازن جور بجور ججنا هفت بیروز بکن و هشمندی و هشیاری چاند و زمانی دناو گلده خورد بکن بیروز و بمبارک به ججنا زمانی کردی گیانی پاک این که جبو پارستن و پیشور برناوی زمانی کدانه هر شاد و بختوار به

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi 6, Diyarbakır.

0: Gam ike seba aştiye, maseba demokrasi ucuya hempare yeni tehet. Gam ike bevenge şiknena, gam emilyonan tarihi bedenleni. Maşiyesi gulane heme bajarande seba aşte rayırşine. Saate hevte, cayi kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو ایراکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان ما
9: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Wore a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
10: You still have all of it?
11: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Shass'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip büyük vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
7: The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
11: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
10: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming.
12: I'm going to make something of this job.
13: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
14: May the bridges I burn light my way.
15: Cinevision.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشماده. گوره راپور مرکز جگرائش سحا سامریکه چارچوه پروسس آشته و جماعت دموکراتیکی ده خبات سحا کنو سرا 5.5 ولات جان باجاران هرمیوانه که نجا اردش حقیوی پروسس ارفیننو. Parlamenteri Partiya Denizsinan Çift Yürek Diyarkert Kurdi Gani Bevraştışı Mekanizmayı Kembeş Problemani Xo Hemveri Averşi Yaşani Rojhelat İmyaninde Çareser Bikeri Uva Eke Prosesi Nevi Rast Buani Rojya Azadi Şari Kurdi Paveni. Ahmet Elih İstanbul'da velat ji u temsilkari sazgehanke vengdayi Semede Roşani Zvani Kurtki Pancese Gulane Bala Anti Kurtki Gani Bebo Zvani Fermi Uvaştike Gani Hukuki Bere Eştiş. Kutbettin Sadehgike Name Mühimi Tiyatroy Kurtki Rayovo Rahnekert Hünermendi Kurdi Bene Tesiri Fehmi Hüneri Rojavani Demaneni Uva Gani Teklik Kerdişira Duri Bimani Gorey Taybetyani Hüneri Huvrazi. Hünde Karizan'ın gehi İzmir'i ke Semede Roşani Zvani Kurtki kısayı kerdi diyar kerdi Celadet Ali Bedirhan u heval bende ey rayri inan roşun keno. Her çıka İstanbul'da nüfus kurdan zafozi Şaradarya İstanbul'ya girdi u hirstunev Şaradaryani kazayende hizmeti kurtki katnino dayış. Şaradarya ke bi İngilizki, Arabki u Bulgarizi hizmetani kimbiyayışı kurtki gredaye nebiyayışı vaştışı mojnayı. Neveşxane-i Perverde u Cigerayşi Gazi Yaşargili Amidi'de Pevake Havce-i Acili Esbi Tamir-i Aşxane-i Keşşe Şaşmi Veri Despekert Hina Nebiyu Cahi Pavutuşi Averte u Haceti Anjiyuke Çar Aşmi u Hizmet Nekeni Krizi Kuşi ve Caorte. Eğitim seni aşkereyda der haqi idai tacizdeki idare karik müdür ya perverdiği milli kaza yeni şehirde xebitiyen ode hemveri cini karmende kert uvake cigara işgani befaal uleski bero kerdi şuvati mado tacizleri destur nede. Şubeyvan eğitim seni aşkereye çapemineyi ke Semede Rakson ve Ratay'ın kerdişi mektebi projeyi kert uva mektebi projeyi haceti cayi u kadruyi. Cipersay Şeke Şaradarya Üsküdar'da bir iddiayı ulaştışı rüşvet u berjuendira mütahita mıkabili ruhseti rönüştüşü yenu kerdişte operasyonik levevrazya u hevdkesi ameyi desben kerdiş. Meteoroloji hişyere tozya Anatolia'yı başvuru rojalati u hişyere varani zide Anatolia imyanin u rojalati kert hişyere prosesi varani bitozi de açarı çamur kert u velatıjan hişyere kertke hemveri laser avazideyi u birna işyeresine işi baldar u tedbiran bigiri. Aksaray'da servisa minibüseke karkerani ziraati resnayne trek gınapro u kaza trafiki vrazede hireskesi birindar bi. Sereke Amerika'yı Donald Trump'ı aşkara kert bevinayı şöğüye sereke Çin'i Xi Jinping'de İran boğaz öhürmüzü utekil yani bazırganı kalkerdi. Trump'ı diyar kert Xi vake hetkar yalışkırıya İran irine beno u paşti dayı şöğüye semede akerde mendişi boğaz öhürmüzü teklif kert. Vezir-i Karubarani Teberi İrani Abbas Erakçı der haqı tehditani neve istereke Amerika'yı Donald Trump'ı hemveri İran'ı deva çevre suroji madır şerkerdi u neticeyi ciddiyi. Parlamentoya Raki Rayday Şebaveri Semede Kabine u Bernameyi Hukmatike heti serik vezir Ali Zeydira ame peşkeş kerdişke bağlan kerdişi hukmati nevi Iraki vazifedar bübü ame kerdiş. Ronuştuşöke disi hevtay endami parlamentoya Iraki beşdarbi des nişan kerdişi çares veziran ame tesir kerdiş. Dımay raydayışı serek vezir Zeydi u endami kabineyi son dekoye desturi verdi u befermi des be vazifeyi ho kerdi. Goştar Azizi Mame Peyni Xeberani Xo Bımane Veşide.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

Bükşinden mi çaktın sen mi? Bükşinden mi? Bükşinden mi? Ene hakkın haklıysa, ene hakkın haklıysa.

Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan dîrok edugu herinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyê xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda wê ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezret Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing'e şımar.

0: Reklamlar.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Canciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
6: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: The Sıfrey de çent çandı karın bencem hev. Le restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnani. Set cureyin mezeyan. Goş de braşti de hostati, de masiyan de tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbata khore ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana Zeytuni, Vilayen Dicle kenti, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpihati yeke.
8: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için.
9: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: Gami kesseba aştiye, masaba demokrasi ucuya hempare yeni tehet. Gami kebe venge şiknena, gami milyonan tarihi bedenleni. Maşyesi gulane heme bajarande sabah aştiye rayırşine. Saate hevte, cayi kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: No, Venge Schmo.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dilbilimci ve araştırmacı Zana Farhini 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı vesilesiyle Kürtçenin mevcut durumunu ve karşı karşıya kaldığı tehlikeleri değerlendirdi. Farhini özellikle Türkiye'de bölge kentlerinde Kürtçenin kullanım oranının her geçen gün düştüğüne dikkat çekerek dilin korunması için resmi statü ve eğitim dili olmasının şart olduğunu vurguladı. Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamalarda Kürtçenin resmi statüye kavuşması için çağrı yapılarak demokratik toplumu ana dil etrafında birlikte inşa edelim diye belirtildi. Mecliste çalıştırılan çocuklara yönelik cinsel taciz davasının duruşmasında mütalasını sunan iddia makamı, faillerin nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını talep etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimi kaybedersem bir dakika durmam dedi. CHP'li avukat Gamze Pamuk, tutuklu Özkan Yalım'ın ifadesinde yer alan beyanlar nedeniyle ifadeyi alan Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye şikayette bulundu. Merkezi Barcelona'da bulunan Katalan Hak Örgütü heyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile dil hakları üzerinde görüştü. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında gerçekleştirilen Barış'ın Dekolonizasyonu atölyesinde barış süreçlerinde kullanılan siyasi dil, halkların öznelleşmesi, hak temelli yaklaşım ve dekolonyal barış modeli tartışıldı. Van'da Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği öncülüğünde 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi'nin barış nöbetinde Kürtçenin resmi dil olması talep edilerek barışta ana dilin önemine vurgu yapıldı. Van'da 2 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabeş dosyası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir heyet Van'a gelerek baz istasyonu analizi yapacak. Konuya ilişkin bilgi veren Van Borosu Başkanı Sinan Özaras, telefonun İspanya'da açılmaması üzerine ailenin avukatlarının talepte bulunduğunu belirtti. DEM Parti Barış İçin Adım At şiarıyla yarın meclise yürüyecek. Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünden bir araya gelecek kitle buradan Meclis Parkı'na doğru yürüyecek. Ocak sisteminin ve zayıflayan pir-talip ilişkisinin Alevi toplumsallığına etkilerini değerlendiren Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkez Basın Sekreteri Hüseyin Ozan, "Ocak-talip ilişkisi yeniden kurulabilir, kendimizi geleceğe taşıyabiliriz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan takvime göre 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilerin bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği ile Ekonomi Gazetesi İşbirliği ile düzenlenen tekstil ve hazır giyim sektöründe yeni konumlanma arayışı çalıştayında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'de uygulanan teşvik politikalarını eleştirerek çözüm üretme süreçlerinde yerelin görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi. Iğdır'da hakkında 15 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Erzincan'da otomobil dereye uçtu. Hurda'ya dönen araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda telefonla aradıkları çifti kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldığı öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Aydın'da TÜİK'ten gelen aramayı dolandırıcı sanan vatandaş telefonu kapatır kapatmaz hayatının şokunu yaşadı. Söz konusu vatandaşa 19 bin liraya yakın para cezası kesildi. İran, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Duhok ve Hewler'deki kamplarını dronlarla hedef aldı. Saldırıları duyuran İran'ın resmi ajanslarından Fars Ajans silah depolarının hedef alındığını iddia etti. Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise taraflardan bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Trump, Pekin'deki görüşmeleri sırasında Çin Devlet Başkanı'nın birçok konuda kendisiyle anlaştığını belirterek kabul ettiği şeylerden biri de 200 uçak sipariş edecek olmaları, bu büyük bir olay dedi. Japonya'nın kuzeydoğusunda Afunato kenti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi, tsunami uyarısı yapılmadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper, İran'ın askeri kapasitesinin ABD ve İsrail saldırılarıyla büyük ölçüde zayıfladığını savundu. Cooper'a göre İran'ın füze, İHA ve deniz altyapısının %85'ten fazlası zarar gördü, ancak Tahran hala Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü devam ettiriyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Yeniden iletimdir.
2: Bername Venge Hafte Despekano. Her hafta Roja Eyne, Mabeni Saatane Panco Şeşidi, Haberane Hafte Reydi, Ma Şumareydi. Venge Hafte Despekano. Bername Venge Hafte Re Merhaba Şumare Gojdar Uğuma Erciyayı, Nu Hafte, Haberane Hafte Reydi, Ma Nevera Şumareydi. Evro, pancesi gulani, roşane zvani kurdiyo. Herkes hem mecadi, gani, vayri zvani hu beveciyo. Hem revşa kurmancı, hem revşa kırmançki, seyki şumazi zani, çahayfki baş niyo. Kurmancı, gorey kırmançki, zazaki hına averşiyo. Maaşkeni vaceki, miyani hem şaristanandı, hem devanda kazayandı. Hın azaf yani kalik erdene laçı hayfke kırmançki vindi bir ayıştı. UNESCO amsarzi raporek vlake u veyradzi vaciyake Türkiye'de heştes zuvani esti ki beni riski vindi bir ayıştı kırmançki izi ne zuvanara yavu. Ma betaybeti goştarı gümay kırmancara zazayara vazeni ki hemme cadı her roj ve vayri zuvani hu veci. Ankara'da platforma sazi demokratiki çerçeveye pancesi gulaniydi do euro sabah statüyü kurdi zuvani dayıkı da perverdeyi çalakkiya raşiyayişi bir kere vezareti perverdeyi ver statüyü kurdi gani edi beyro şınasnayene u zma zvani dayık dedi perverde idi gani sey haki beyro şınasnayene. Keneki çerçeve yapancısı gulan idi izahat ekbar kert u vaciya ki zvan tena meseleya tekili niya meseleya esbiyayış u çinibiyayış ya tiyadı ezi vazına çançi vaca. Eke ma zvani tena seba tekili bifikiri ti adı mado kemi bifikiri, kemi bimani. Seba tekili ronayişi keşkeni hemme zvan kali bikeri. Yanzi mavacı miyani rojide kamık zvan seba ma hına rahat beyro ma eşkeni ay zvan reydizi kali bikeri. La zvan tarihi kırışanı, kültürü kırışanı, nasnameyi kırışanı, tena sabah tekili keygani ne fikiri? Keso ki zuvani hura duri bikevo, kültürü hurazi duri kuvano, tarihi hurazi duri kuvano, u peyni de çahif ki nasnameyi hurazi tapa kuvano, mavazeni ki hemme cadı her roj ma bişini be zuvani hu kali bikeri. Serakkomar Erdoğan'ı Sergeyra Dadgaha İdariye'ye berzide kalikert u vakı imkani bengehi kanuni u sivil u azadivaz ورنیا ماده وندنو مادو دموکراسی خو جیری را جور دو بشنه به نورا آوان بکره. مصطفی کاراسوی پروسس سر ازاحت دا او واک نشناسنایشی ستاتوی اوجالانی دوام اینکاری سسریو. همسره کدن پارتی طولای حتیم اوگلاری کومبیایش گروبا مجلسی پارتی خود قالی کرد و ونگ دا سرک مجلسی نومان کرتلمشی و واک سره مجلسی ده وندره و سبا قانون بیایش راپور کومیسیونی بخبیتی ما مجلسی ده استشاره بکره و نو ختمیایش نو هوا بکدینه دوامی ریده حتیم اوگلاری واک ما گانی مکانیزمایی که پروسسی آور بره اینان آوان بکره. همسره که کومله حق انسانانی بشه مرسینی زینب کایا واک سبا که آشتی به پینی ببو گانی گارانتی قانونی بیری کردنه نامثلا خورا هرکس قالی کنو حتانا بسرو بر کردیشی قانونی حدره نی بی جایف که پروسس دو نیشکن بو آور شیرو. دن پارتی و جه پی مجلس تی پیوینایش کرد پیوینایش را پی سرک وکیل گروبا جه پی گوکان گنایدی نواک وچنایش و میانن ایدی ترجیح نیو گانی بیرو کردنه. سرک وکیل گروبا دن پارتی سزای تملی زیواک ما پیشنیاز قانونی سبا پروسسی پیا حدره بکره تیاد جه پی چنداش میو که اصرار و چنایشو میانندو یعنی نیسترو اصرار کنو پولی دن پارتی زی وانو که بیره سبا پروسسی پیشنیازی قانونیان ما پیا حدره بکره نو تور ما اشکنه پروسسی آورشیایش پروسسی مجلس ته نقاش بکره و مجلس ته ما پیا ده پارتی ای پارتی بینیزی و بیری ماری ده ما سبا پروسسی پیا بخبیتی. پجاکی را در حق پروسسی ده ایزاحات بار بی که واجیا وقت وقت سبا آزادی تکوشین کردشیو تیا ده ایدی یو جارا وازیانو که نام مثلا هیدی صافی ببو. همسره که دن پارتی تونجار بکر هن در حق پروسسی دوا که همه پروسسی که بی محطب و بی چرچوه حقوقی ماننه پیروزی خربیهنه سبانه گانی چرچوه حقوق و محطب پروسسی گانی بیرو دیار کردنه و شناس ناینه وره روشانی رمضانی اقتداری واتی بی که روشانی را دم مدو چرچوه قانونی بیاره مجلس و مجلس ته نقاش ببو نواتشی سر مواجه که آشمو نیم ویرد یو عفتر ادم بلکی بنو ده آشمی ویرنو که هنا نیو چرچوه آما مجلس نیو پیشنیاز قانونی آما مجلس نزی پروسسی سر یو بسرو برکردش آمه یو نقاش کردنه. اکه بنگهی پروسسی بسرو برکردش قانونیان رید پیت نیبو سبنو حبسخانه یا بولیده تحلیه بیایش توقف کرده بنامه احمد عبد ابراهیم تونجای دوگان و نورتین اتامانی پول بکرول اداره و مشاهده آمه تالوخ کردنه. توقف کرده و نیوش به نام فیوزی اصلان که دکترا و تو اکه عملیات نیبو جویشی ای بنی ریسکی دو هنازی نیانو تحلیه کردش. یعنی ده خبری استی ویتا ده توقف کرده که حبسخانه بولی ده ماننه هیرس و هیرس ساریو هیرس و ده ساریو اوجا ده ماننه همازی نینی تحلیه کردنه پولو بینده زی توقف کرده و نیوش استو اکه پروسس بگیریو بنگهی قانونیان میا ویراده نه مسئله دو ورتره هوانی لچه حیف که چرچوه قانونی چنا سبای هر حبسخانه گوره کیفی خو اشکنو قراران بدو که تیادزی مغدوریتی پیلی وجینی ورته. یعنی توقف کرده که حبسخانه یان ده ماننه یو معامله جیای نوازنه چوک وازیانو چو حق هیر سر حبست مندی حق جن چو حق جن تحلیه بیایشو ای شما قیی اینان هنا زرد تبشنه گانی نا مثلا مجلس دیزی صوبی پیوینایشان دیزی بیرو نقاش کردنه تک شما زانه آمد ده فورم آشتی و آزادی کوملی دست پی که اتکنلغی دوام کنه و حتی پینی عبتی زی دو دوام بکره احمد ترکی فورم آشتی و آزادی کوملی دوا که اکر روح کردستانی نیرو قبول کردنه دو آشتی زی بنگهن نیبو هدکاری سرک مهپی فتی یلدس پیامک ارشاوت فورم فرم اشتیو آزادی کوملی او واقع مادو هوسلی را حتی مرام دیران برای پیا واجی سرک جهپی ازگر ازلیزی پیامک ارشاوت فرم اشتیو آزادی کوملی او واقع مادو دوام بکره که سبا اشتیو بپینی برپرسیاری گروتی شیره ازگر ازل روجو ورین را وانو که ما هموری پروسیسی دنی سبا آورشیایش پروسیسی چه حوجه بکره ما دو آی بکره پروسست خورا سی که شما زانه شما زی تاقیب کنه جا بجا ختمیانو جا بجا ختمیایش نوره آبنو تیاده پروبلمو تور پیل چیو یو ستاتو نینو شناس ناینه ده بسرو برکردش قانونی نینی کردنه یعنی حتی نا نی نیره کردنه دو چایف که پروسس نو هوا بختمیو در حق شهر امریکا و ایران زی خورا ما هر تنوانه تیاد شهر نی قدینو چایف که ترامپی واک حوجداری اما یا نقبی هرمزی چنا ما سباحت کاری کرده چه اسرائیلی، عربستانی، قطری و سوبی دولتان کردنی دوامی ریده واک گوریم ایران پول بلشکری ده شری ویندی کرد نوره خوامیش ایرانی دو ویسار برامو ترامپی در حق پیشنیاز آشتی ایرانی سر واک نو پیشنیاز تقز نینو قبول کردنه تنگجیهیش آبدا و ایرانی که دوام کنو امریکا و چین سبا نقب هرمزی حدریه پیوینهیشی کنه ویراده اشتا چه تور جاردش امریکا بیارو چینی سر چین چه تور جاردش بیارو امریکای سر هنا دیار نیو لا احتمالو پیلو که دو نا مثلا هنا دوام بکرو ترامپی در حق آدربستیزی واقع آدربستو که مابین ما و ایران دوام کنو گردائیو لایو باریو همه جادو خورا قالی بنی یعنی گوره خبران چپمانی دنیایی زی احتمال شر و نویو که مابین ایرانیو امریکایو خورتو آیاوا هستنو که یو جارا مذاکره دوام کنه یو جارا سبا دوام کرده چه آدربستی پیوینایشی یعنی کردنه لا پولو بین رازی واجنو که احتمال شر و نوزی تای نیو آی هوا آسنو که اکه امریکا و ایران نزدید پی نی که شر نورا بده دست پی کردش گوره ایزاعت هدکار سرک امریکای جی دی وانسی پی وینایش ایرانی ده آور شیی. وانسی واک سرک باور ببو که ماورنیا وایر بیایش نکلیری ایرانی گروتی. خورا از وانقای پی وینایش و مذاکره نابابت ده ختم یعنی. ایران وانو که ما تکز دو نکلیرا تسلیم شما نکره، امریکا زی وانا که حتی شما سلاحان نوکلیرا تسلیم ما نیکی ما دو آشتی نیکره آیوا یو جاده ختمی آیو که امریکا زی وانو تقس ایران زی وانو تقس سبا که هر ده پولی زی وانه تقس سبا آی شرو احتمال شرو نوی سر قالی بنو mesela yana silahane nükleerandı xetim yana gani yopolira yopol na mesela ra fek varado yanzi xu tapa banjo neke her de polizi ekevaje ma takas kabul neke ne aya va devam bekaro envişi çan hafteyine yazdım avacı çan aşmina do adır bes şiro bero şiro bero şiro bero la noşer bepeyni do neke diyor. Goreye xebera mabini İsrail o mireyi arabandı pivinayişi nimiteyi yeni kerdene. Kore aktori haremizi notevir pivinayişe miyandı ca geni. Veziri teberkarani İran'ı Abbas Arakçizi izahat barkert ki va notevir pivinayişi do takaz nere kabul kerdene. Yani yocadı vacan o ki ma sabah adırbesti bepeyni yazım avacı ki sabah kadınayışı şeri ma müzakereyi bekeri la polo bin razı ve ceno vorteki İsrail o mireyi ya araban pivinayışı nimiteyi kene ki eke şar nevera despi bıko seni ava pozisyonu bigiri u role inan do şarın nevedi çi bebo. Neyse ru İran zivano ki şuma vazeni şer bekediyo ay vakt gani pivineyşa aşkare bekere. Eke şuma karo nimete bekere do mazi ney kabul ne kere. Trump'i miyane hafteydi izahati barker u vakı ma silaha dayı kurdan kurdan silaha ne ma tapa ne dayı ne da sekerdo sene kerdo na mesela serru kalik ker kongre NTV Kurdistan'ı keneki cevabı izahati Trump'i da u vakı kurdi leşkeri kesi ni şuma silahan dayı kami aşkara vaci şuma tena vatişi reydi ne eşkeni kurda pirna sucdar bekeri. Tiyadı vatişi keneki cadu Trump vazen o ki kurdi İran'dı sabah Amerika ve İsrail'i leşkeri bekeri. La rojo verinra İran kurdaki İran'dı cüyeni rojo verinra vakı ma leşkeri kesi ni kene keyzi neyse ru cevabı Trump'i da yani gani hidi Avrupa bana Amerika bana gani hidi kurdan sey leşkeri ku vinayiş ra fek varadı çayif ki na mesela pekevtişi vakuru rojulati Suriye'yi ra dıma heze kurdi leşkeri Avrupa ve Amerika'yı vinyenu veyrara la kurdi leşkeri kesi ni kenekeyi notever cevabı Trump'i day. Hem seraka pejaki röportajik da u vak kurdi do kadar yuhu ne varadı insafi kesi yanzi devleti. Devam ireydi vak ya bişer ya beşer. İran do ne kara pey ne eşkan bu SBI şihu no hava devam bekaro. Pozisyonu kurdan rojo verin rakı diyaro kurdi vane ki ma azadiya hu vazene la sabah azad biyayı şizi ma leşkeriya kesi neken. İsrail'i Lübnan'da merkezek veşi hedef graut kesek mert panç kesizi birindar bi. İsrail'i heri şavareyi xebat ta cigarayı şu xalisnayı şikert heri kesizi çahayıfkı veyradı merdi. Lübnan'ıydı adırbesti hotesi Nisan'ıra Nopol herişani İsrail'ıydı tevvirtay hirsiyo heştay kesi kışyay. Yani İsrail yolcara var o kımma Lübnan'ı reydi adırbest ilan kerdo. La polo bir nazi Adırbesra Nopol hınazi herişan yoku ne vındarna. Mazlum Abdi derhaki tabelaya kurmancıyı ki adliyeye haseki rahevaniyayı biser kaliker u vakı ma tabelayı zavzuanına ser şamireydi pe ami. Hatta överinizi ma bar kerdi bi. Hasekedi tabelayı seru hem arabki hem kurdi nüsyayı bi. Sabahı kurdi seru estu hevaniyayı bi. Uveyraladım şar zaf protesto iker. Mazlum Abdizi derhaki na mesela de izahati barke vakı ma tabelayı zavzuanına ser pe ami. Mabine Türkiye ve Ermenistan'da do bere sinore bere aker diş. Vali Hewler u Duhokê şaredariya Amediya şaristana xurtê ziyaret kert. Rêxistina weşiyê dinyayê ra der heqê hanta vîrusî îzahat bar bî ki vaciya werte de îhtimalê destpêke pandemiyo neweyî çin e. Temsîlkariya dev emeklisên yê Wanî veng da. Mado tekoşina sey insana cüyeyişi ra fek nevarade. Eke vaşte şema nereca mado şehri vezareti xebati ver çalakiya ahu bekere. Pi rojin kabayişi Nizamettin kabayiş vakı sabah tahkikat biyayişi xebatkarani üniversite u yurdi vali vani müsaade neda. Acaba vali vani çi nimineno ki müsaade nedeno ucadı tahkikati beri despe kerdene. Yevi Haziran ira pey ametti otobüs şari Taybetan'dı do edi parayı neviri sabah raşiya işi gani herkes kartireydi venuşu otobüsan. Gorey done yani tuiki malbiya işi avani yev sarıdı sedu vistu hout veşi bi. Sabah malbiya işi avani veşi beni fiyeti keyanzi veşi beni. Sabah fiyeti keyan veşi beni kes ne eşkenu keyeyi berinu. Sabah kes ne eşkenu keyeyi berini kiryay veşi beni. Sabah kiryay veşi beni ma ne eşkeni şeylik bikeri. Çayif ki revşa maya raştın nohavaya goştaro gümay erciyayı. Gore rapori tuyi ki keyeyi şenek beni u cüyeyi yav kesin veşi bana. Keyandı edi nizdi hirekesi maneni nisbeti tana cüyeyişi zi sedu visti viretu. Yani goreyi donayan tuyi ki Türkiye'de keyeyi ki Türkiye'de u şarmiyandı manenu sedu visti ra veşirdi yav kes tana manenu. Tableti kili Mezopotamya'yı ki Bısarano Danimarka'da ca geyni neve yeni çareser kerdene goreyi vatışan veyradı ay tespitan miyand ay tabletan miyandı gılgamışra tepşi sohbi çiyan ser nüşteyi ca geyni. Hünermend Mikail Aslan doyevi Haziran'ı kada şehzaydı da konseri şari bedo. Konser bepere u sabah şari babo. Yevi Haziran idi ama spordu do kombiyayışı kurulu peroyi adeti bero kerdene. Eke veyradı humar ne rasu heşti, talogi heşti Haziran'ı babo. U ayava asan oku ne kombiyayışı idi do hem sereki ama sporu neve hem reveberi ama sporu neve diyar babo. Goştari Xumay Erciyayı ma nuafte ziyami peyniya bernameyi xu hata nara avte xura veş boğni bübeşi de bimani nagamı xatır beşuma. Venge havteyi qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: Gavek jibu aşitiye, em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gaven milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: www.bumbleit.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bumbleit.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbleit.com.tr ziyaret bikin.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Tüji dikari dijiyana xwede rupelek nuveki. Her çıqas carnan tiryaki bun veki behevitiye bidehiz kirin jî, bi nijdariye te derbas kirin. Jibir neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel reyeke din pekane. Navenda şeurmendi û perwerdehiya tiryaki bunê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
5: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dilbilimci ve araştırmacı Zana Farhini 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı vesilesiyle Kürtçenin mevcut durumunu ve karşı karşıya kaldığı tehlikeleri değerlendirdi. Farhini özellikle Türkiye'de bölge kentlerinde Kürtçenin kullanım oranının her geçen gün düştüğüne dikkat çekerek dilin korunması için resmi statü ve eğitim dili olmasının şart olduğunu vurguladı. Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamalarda Kürtçenin resmi statüye kavuşması için çağrı yapılarak demokratik toplumu ana dil etrafında birlikte inşa edelim diye belirtildi. Mecliste çalıştırılan çocuklara yönelik cinsel taciz davasının duruşmasında mütalasını sunan iddia makamı, faillerin nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını talep etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimi kaybedersem bir dakika durmam dedi. CHP'li avukat Gamze Pamuk, tutuklu Özkan Yalım'ın ifadesinde yer alan beyanlar nedeniyle ifadeyi alan Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye şikayette bulundu. Merkezi Barcelona'da bulunan Katalan Hak Örgütü heyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile dil hakları üzerinde görüştü. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında gerçekleştirilen Barış'ın Dekolonizasyonu atölyesinde barış süreçlerinde kullanılan siyasi dil, halkların öznelleşmesi, hak temelli yaklaşım ve dekolonyal barış modeli tartışıldı. Van'da Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği öncülüğünde 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi'nin barış nöbetinde Kürtçenin resmi dil olması talep edilerek barışta ana dilin önemine vurgu yapıldı. Van'da 2 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabeş dosyası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir heyet Van'a gelerek baz istasyonu analizi yapacak. Konuya ilişkin bilgi veren Van Borosu Başkanı Sinan Özaras, telefonun İspanya'da açılmaması üzerine ailenin avukatlarının talepte bulunduğunu belirtti. DEM Parti Barış İçin Adım At şiarıyla yarın meclise yürüyecek. Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünden bir araya gelecek kitle buradan Meclis Parkı'na doğru yürüyecek. Ocak sisteminin ve zayıflayan pir-talip ilişkisinin Alevi toplumsallığına etkilerini değerlendiren Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkez Basın Sekreteri Hüseyin Ozan, "Ocak-talip ilişkisi yeniden kurulabilir, kendimizi geleceğe taşıyabiliriz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan takvime göre 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilerin bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği ile Ekonomi Gazetesi İşbirliği ile düzenlenen tekstil ve hazır giyim sektöründe yeni konumlanma arayışı çalıştığında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'de uygulanan teşvik politikalarını eleştirerek çözüm üretme süreçlerinde yerelin görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi. Iğdır'da hakkında 15 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Erzincan'da otomobil dereye uçtu. Hurda'ya dönen araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda telefonla aradıkları çifti kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldığı öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Aydın'da TÜİK'ten gelen aramayı dolandırıcı sanan vatandaş telefonu kapatır kapatmaz hayatının şokunu yaşadı. Söz konusu vatandaşa 19 bin liraya yakın para cezası kesildi. İran, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Duhok ve Hewler'deki kamplarını dronlarla hedef aldı. Saldırıları duyuran İran'ın resmi ajanslarından Fars Ajans silah depolarının hedef alındığını iddia etti. Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise taraflardan bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Trump, Pekin'deki görüşmeleri sırasında Çin Devlet Başkanı'nın birçok konuda kendisiyle anlaştığını belirterek kabul ettiği şeylerden biri de 200 uçak sipariş edecek olmaları, bu büyük bir olay dedi. Japonya'nın kuzeydoğusunda Afunato kenti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi, tsunami uyarısı yapılmadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper, İran'ın askeri kapasitesinin ABD ve İsrail saldırılarıyla büyük ölçüde zayıfladığını savundu. Cooper'a göre İran'ın füze, İHA ve deniz altyapısının %85'ten fazlası zarar gördü, ancak Tahran hala Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü devam ettiriyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
1: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
0: Oui, je me sens très chanceuse.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Moda. Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında 3 kadının hayatı Paris'te kesişir. 40'lı yaşlarında bir film yapımcısı olan Julie, meme kanseri olduğunu öğrenir ve tanıdık bir işbirlikçiyle beklenmedik bir bağ kurar. Modellik dünyasında yeni bir yüz olan Annie, Güney Sudan'daki önceden belirlenmiş kaderinden kaçarak Paris'e gelmiştir. Rumpi ise podyumların gölgesinde çalışan bir makyaj sanatçısıdır. Yolları kesiştikçe film hem kamusal performans ardındaki sessiz direnci ortaya çıkarır, hem de meslek, kültür ve kıtalar ötesinde bu kadınların paylaştığı, çoğu zaman dile getirilemeyen dayanışmayı onurlandırır. Dram türündeki filmin yönetmenini Alice Vinocourt yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Angelina Jolie, Ella Rompif ve Henry Ann var. İyi seyirler.
3: Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
4: Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
5: J'ai pas les bonnes nouvelles, madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses et c'est pas ce qu'on attendait.
6: Cinévision.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le can u ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe u kezebab berxe a teze bixwin. Her wuha me dest bi çêkirina lehmecun pîde u künefe jîkir. Cî sûrî çî golana Hazreti Süleyman. Can u ciger ocakbaşı ji bo kesin ku tama deve xasanin ji bo Amedê.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
9: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نو آکری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خویر را مکه بیاو دست کاراشت و پروفسیونلی یاونا رایر ممکنو. مرکز پرورده و شهرمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدی شارستانه گردی. تا خشیت لیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 350 سوهیره.
0: Sıfraya da çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytuni bersivame amadeye. Jı Ermeniyan hata Ruman, jı Süryaniyan hata Lübnani. Set cureyin mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve hoşhoş bikin. Restorana zeytuni, vilayen Dicle kenti, تلفن 0553-968-21-20 رستوران زیتونه سرپی هاتیه که
10: تزگل مارکتلرده بایرام özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
11: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
14: Radyo Wing.

Bazı gulanı cejna zamanı kurdiye. Evroj, lehemu dildar ve evindarın zamanı kurdi, lehemu kurdi perveran piroz be. Ev zaman jede u bav, jeda pir u bapirin me, jmera diyari maye. Wan be hezari salan ev zaman didil u hınavi khode khoyi kiriye, lisar zar u zamanan, lisar khatan veke desnevis hata roja iluaniye. Ev zaman beyta faqiye, hübra khaniye, gazel u helbesa melahi ciziri, deng u avaza Hasan Zirek, Meyrem Khan, Rejber Aziz, Muhammed Şeyhu u Muhammed Arif Cizraviye. Khani, Safi Şemiran, Vekhwari Kurdi manende dürre lisani Kurdi. Bivi zamani, Dubeykin Khwaristin Baba Tahri Hamedani, bivi zamani, Hestu Ramani Khwadder Birin Piremeyd, Giyu Nukriyani, Mellai Khase, Qadrican, Cegerhuyn, Osman Sebri, Abdullah Goran, Kanati Kurdo, Mir Celadet Bedirkhani. Zamani me, Stirka Geş, Ali Azmani Velati Meye. Heke Austerk Bukhurce, namine tün navu nişan jihabune. Lewmaji, roj, roja parastına zamaniye. Bila hevgirtina me, leser çandu zamani kurdi, tekoşina me, jibu parastinu geşkirna man be. Emdivan rojen tenk da, bire u rebazin cür be cür cejna hev piroz bikin, u hişmendi u hişyariya çandu zamani dınav gelde kurd bikin. Piroz u bimbarek be cejna zamani kurdi. Giyani pak enko jibo parasın u peşve birnavi zamani keddane. Her şad u bextewar be.

Ben Radyo Yeniden Yeğitimle Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı benkradyo.com web adresimizden ve Benk Radyo

Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota. Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: www.bumbleit.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به د بامبریت نقطة کم نقطة تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده شبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطة کم نقطة تره زیارت بکن
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: ام جشن زمانی خوب پیروز دکن. ام وقت سرکاتیا دایره چند دوکار این جوکی یا شرداریا بازاری مزن آمده. هفده گلانه لسومر پارک ساعت جدهان حتی ایواره پنجان شاهی اجشن زمانی کردی لدار دخن. دو شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوره ریتم اتولیاین دارین وینه دراما خواندن چیروکان لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروک نو جوان نو تیوی مالبات این خواه ورن ام به هوره ججنا زمان خواه پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه شیرین و خوش زمان کردی.

0: ودوران ورعصت فسلا أميتم هبر هبون عمية.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. AnkaKent. En iyisi sizin için.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.

0: Kam ikes seba aştiye, masaba demokrasi ucuya hem pareye ne tehet, kam ike bevenge şiknena, kam e milyonan tarihi bedenlene. Maşyesi gulane heme bajarande seba aşte rayırşine. Saate hevte, cayi kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde.

0: kısla emetim hebünü hebunameye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Radyo Wen.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Wenk Radyo'da sizlerle.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Wenk Radyo dinleyicilerimiz. Yine yollara düştüğümüz, melodilerin izini sürdüğümüz bir göçebe ezgiler akşamında beraberiz. Mikrofonda ben Sariye Melek ve teknikte sevgili Servet'le bu akşamlık bir saatlik süreci sizlerle geçireceğiz. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı dillerde, kültürlerde şarkılar derledim sizler için. Bugün program öyle bir buluşmayla başlayalım diyorum ki, hani derler ya tarih o an durmuş diye, tam da öyle bir şarkı, öyle bir isim, hatta öyle iki isim. Bir tarafta Arjantinli buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı var, yani Mercedes Sosa. Diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenör Luciano Pavarotti. Bu iki isim yan yana geldiğinde aslında sadece iki şarkıcı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş olacağız. Ki Pavarotti'yi de zaten biliyorsunuz, küçüklüğümüzden beri operadan anlamamamıza rağmen çok sevdiğimiz, dinlediğimiz sanatçılardan bir tanesiydi. Söyleyecekleri şarkısı ise meşhur Caruso. Hikayesi de en az ezgisi kadar dokulaklı. Luciana Dalla ve büyük tenör Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği odaya gidiyorlar ve orada piyanonun başına oturur. Caruso'nun son anlarında denize bakarak hissettiği o aşkı, duyguyu notalara dökerek oluşturuyorlar bir şarkıyı. Sosa da o derin, halkın içinden gelen sesiyle başladığında sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti devreye giriyor ve o İtalyan zerafetiyle gökyüzüne bir kapı açar gibi o sesini çıkarıyor şarkıda. Diller farklı, coğrafyalar uzak ama hissedilen o tutku o kadar tanıdık ki. Şimdi Sorrento kıyılarından bir rüzgar estirelim istiyorum. Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den o unutulmaz Caruso performansı sizlerle.

klasik bir söz vardır ya, radyolarını yeni açanlar için, ben de söylüyorum. Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Saat 8 ve 9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden, kimliklerden, kültürlerden şarkılar derledim. Biraz hikayesiyle, biraz bana hissettirdikleriyle birlikte sunumlarını yapacağım ve sizleri dinletmeye çalışacağım. İki çok değerli isim eskilerden ve gayet güçlü seslerden, Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den bir şarkı dinledik. Şimdi yine eskilerle devam etmek istiyorum. Françoise Atlan, Fransa'da doğmuş bir kadın sanatçı. Ve bu kadın sesinde öyle bir şey var ki sanki sandıklarda saklanan o eski hatıraları çıkarıp önümüze koyuyor. Ki seslendirdiği parça, ki tekrar diyorum telaffuzum için üzgünüm, Scalerica de Oro, yani altın merdiven. Şarkı Ladino dilinde. Hani şu 15. yüzyılda İspanya'dan buralara, bizim topraklara göç edenlerin yanlarında getirdiği o eski dil, eski İspanyolca dili. Şarkıyı dinlerken kelimeler arasında dolaşınca aslında içinden bizim buralardan, her yerden birçok tınının, bölgenin getirdiği kültürün bile olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü göçebe yaşanmış, sürgünlerle geçmiş bir hayatın dili burada. Şarkıya geldiğimizde de aslında şarkı bir düğün şarkısı. Ama öyle hüzünlü, öyle ağır bir şey de değil. Hikayesi bir genç kızın altın basamaklı o merdivenleri çıkması, yeni bir hayata çıkışını anlatıyor. Sözleri de o şekilde çevriliyor. Ama Françoise öyle bir yorumluyor ki o düğün coşkusundan ziyade sanki o göçün, o yolculuğun yorgunluğunu ve zarafetini duyabiliyorsunuz. Hem bir taraftan insanın içini kıpır kıpır itmek düşünülse de onun yerini insanı alıp böyle çok uzaklara götüren, derinlere daldıran bir sesi var zaten. Lafı çok uzatmayayım. Kendinizi bu kadim ezgiye bırakın diyorum. İşte Françoise Atlan ve o meşhur altın merdiven hikayesi.

Ladino dilinde bir şarkıyla sizlerleydik. François Zatlan söyledi. Sırada Trio Mandili var. Şu Gürcü üçlüsü, üç kadını belki sizler de görmüşsünüzdür. Köy yollarında yürüyorlar. Yanlarında sadece bir pandür müzik aleti var. Yol yolunda yürürken işte şarkı söylüyorlar. Yanlarında hayvanları, eşekleriyle birlikte. Arkasında çok güzel bir doğa. İşte onlardan bir parça seçtim bugün. Şarkıların ismi Kahuri. Bu parça adını Gürcistan'ın Kayeti bölgesinden alıyor. Orası da üzüm bağlarıyla, bitmek bilmeyen uzun sofralarıyla meşhur bir yermiş. Şarkı da tam sofraların havasını taşıyor aslında. İçinde de hem dostluk var, hem o toprakların samimiyeti var. Trio Mandili'nin en güzel tarafı da biraz o belki. O kadar doğal söylüyorlar ve o kadar doğal görünüyorlar ki zaten. Şarkı başladığında bile bir anda o müzik stüdyo tamamıyla değişip yemyeşil sanki Kafkasya doğasında ya da bir köy yolunda hissettirebiliyorlar şarkılarıyla. Ki Gürcü müziğinin de öyle bir özelliği var. Kendi az çok sesliliği vardır ki bunda sanırım Guinness Rekorlar kitabına da girmişlerdi. O sesler birbirlerine o kadar güzel sarılıyorlar ki bu kavuru parçasını da bunun kadar duru bir şekilde yapıyorlar. Dili hiç bilmesen bile o bölgenin insanının o yaşama sevincini hissedebiliyorsun. İnsan içini kıpır kıpır eden, yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakan bir şarkı bunlardan bir tanesi. Trio Mandili söylüyor Kahuri.

0: Bazı filmler vardır böyle hiç unutamadığınız, etkisinden yıllar yıllar geçse bile kurtulamadığınız filmler. Ki Balkan filmlerinin birçoğunda da bunu hissediyorum. Mesela Ederlezi o konularda gerçekten hakkını veren, sinemada hakkını veren filmlerden bir tanesiydi. Hala da aynı etkiyle izleyebiliyorum. Şimdi de 90'lı yılların sonunda yine sinema dünyasını sallayan, o günden beri de etkisinden çıkamadığımız bir hikaye var. O meşhur Gaudio Dillo filmi. Hatta filmin yönetmeni Tony Gottlieb'in kendisi de bu göçebe kültürün içinden geldiği için o hayatı bize o kadar çıplak haliyle anlatmış ki gerçekten filmi izlediğinizde direkt filmin içerisine girebiliyorsunuz, yaşantıyı hissedebiliyorsunuz. Filmde Stefan adında bir gencin babasına çok sevdiği o meçhul sesin peşinden Romanya'nın tozlu yollarına düşmesini izliyoruz. Filmin adı Roman dilinde çılgın yabancı olarak çevriliyor. İşte o yabancı genç köyün içine girdikçe o insanların acısını, neşesini ve aslında hayata ne kadar sıkı tutunduklarını keşfediyor. Şarkımız da dinleyeceğimiz bu parça da o efsanevi filmin final sahnesindeki o devasa enerjiyi temsil ediyor. Şarkı Tutti Frutti Tequilas. Yani roman dilinde o bildiğimiz neşeli bir davet. Hadi dans edelim diye çevriliyor. Parçanın dili zaten başlı başına bir göç hikayesi. İçinde bin yıldır yol kat eden bir halkın ruhunu barındırıyor. Orijinal bir rock'n'roll parçasını alıp Balkanların o gypsy swing dedikleri kıvrak ritmiyle öyle bir harmanlamışlar ki şarkıyı. Ortaya tam bir şenlik çıkmış ki filmde de öyle zaten. Masanın etrafında etnik bir böyle yerdir. Masanın etrafında oturan, müzik aleti çalan insanlar ve dans eden bir kadın var. Tamamıyla etnik kıyafetleriyle. Şimdi bu harika yorumu yapan grup da adını tam olarak bu filmden ve o çılgın yabancı olarak dilen Gaudio Dillo'dan alıyor. Atina'dan çıkan bu ekip bu eski tınıları bugüne taşıyor. O zaman biz de sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hayatın bütün dertlerini kapının eşiğine bırakacak ki bırakın da zaten coşkuya ortak olacak bir şarkı. Gaudio Dillo ve unutulmaz çağrısı eseri Tutti Frutti Tequilas sizlerle.
1: Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'ils commencent. Je leur fais un signe quand ils commencent.
2: Da, Karal, tu m'engueules pas, c'est ça, Rodinen.

Balkanlardan kıpır kıpır bir şarkı Gazio Dilo seslendirdi. Tutti Frutti Tequilas. Şimdi biraz da doğuya, bizim buralara geleceğiz. O masalsın İran topraklarından, oradan bir ses var. Orta Doğu'nun en beyefendi, en kadife seslerinden bir tanesi Muhammed Nuri. Nuri, İran müziğinin aslında bir okul gibi. Klasik Batı müziğinin eğitimiyle Fars halk ezgilerini o kadar güzel harmanlıyor ki, onun sesinde hem bir opera sanatçısının disiplini, hem de bir halk ozanının samimiyetini duyabiliyorsunuz. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Jane Meryem. Onun adıyla özdeşleşmiş, artık İran'ın kültürel belleğine kazınmış bir başyapıt ki bu şarkıyı birçok sanatçıdan, dünyaca ünlü piyano virtüözlerinden bile dinleme şansınız var. Ama ne yaparsanız yapın en güzel söyleyenlerden bir tanesi Muhammed Nuri'dir zaten. Şarkının dili Farsça, çok duru ve naif bir dili yazılmış ve bu şarkının, bu zerafetin arkasında da aslında iki tane efsane var yazılışı üzerine. Birinci rivayet, insanın boğazını düğümleyen cinsten. İşte derler ki Hümeyni döneminde bir subay ertesi savaşta idam edileceğini öğrenir ve o gece hücresinde kızı için bir mektup yazar. O son veda sözleri kızına olan o derin özlemini zamanla besletir ve bildiğimiz o Cane Meryem olur. Yani o uyan artık Meryem, güneş doğdu seslenişi aslında bir babanın hayata veda ederken kızına bıraktığı son tesellidir. İkinci rivayet ise daha toprak kokulu, daha hayatın içinden. Muhammed Nuri'nin bizzat tarlada çalışmaya gelen Meryem adında bir kızı görüp onun o sabah güneşin altındaki duruluğuna, emeğine hayran kalarak bu sözleri yazdığı söylenir. Bir yanda idam sehpasının gölgesindeki bir veda, bir yanda da sabahın ilk ışıklarında filizlenen bir hayranlık. Hangi hikaye gerçek olursa olsun Nuri o kadar devleşiyor ki bu şarkıda. Sanki her iki duygu da notaların arasına sızmış gibi. Şimdi Glam bölgesindeyiz. O tarlalardan geçip kalbimize dokunacak şarkı Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle olacak. Bu şarkı sevgili Berivan, çok sevdiğim dostum, canım arkadaşım diyeyim. Onu gördüğünde kocaman gülücüklerle karşılayan Berivan bizi dinliyor şu an. Şarkı sana gelsin canım diyorum. Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle.

Evet sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz, ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. İlk yarım saatimizi tükettik. Mezopotamya'daydık, Persçe bir şarkıyla devam ettik. Şimdi sizi Elilerin o şatafatlı ama bir o kadar da telaşlı Paris sokaklarına götüreceğim. Karşımızda devleşen bir kadın var, fırtınalar koparan, kaldırımlardan gelen o eşsiz ses Edith Piaf. Şarkısı ise La Foule, yani kalabalık. Bu şarkının aslında çok ilginç bir yolculuğu var. Piaf 50'lerin başına bir Arjantin turnesindeyken bir melodi duyuyor. O kadar etkileniyor ki bu ritmi Fransa'ya taşıyor. Ama şarkı Fransızca çevrildiğinde ortaya tam bir Piaf klasiği çıkıyor, eskisinden bağımsız. Hani o hüzünle neşenin, tutkuyla çaresizliğin iç içe geçtiği o meşhur tarz vardır ya, tam da öyle bir şarkı oluyor. Şarkının hikayesi de tam bir film karesi aslında. Fransızca sözlerinde Piaf bayram havasındaki o muazzam bir kalabalığın ortasına bir adamla çarpışır. O anın büyüsüyle birbirlerine tutunurlar. Kalabalık onları oradan oraya savururken bu iki yabancı arasında işte yıldırım aşkı patlıyor. Ama o kalabalık dediğimiz o devasa güç nasıl onları bir araya getirdiyse aynı acımasızlıkla birbirlerinden koparıp ayırıyor. Adam kalabalığın içinde kayboluyor gidiyor. Piaf da arkasından çalık çalık kalıyor. Hikayesi bu şekilde. Şarkıda ama o vals ritmi, hani o gittikçe hızlanan insanın başını döndüren bir tempoyla. İşte o hayatın, o kalabalığın kontrol edilmez akışını temsil ediyor belki de. Piaf'ı kendi askırtlarıyla, o namelerle kalabalık diye haykırırken aslında modern insanın topluluk içindeki o korkunç yalnızlığını anlatıyor belki de. Hepimiz yaşarız ya. Çok yoğun işler, çok yoğun insanlar, sürekli konuşmalar ya da sosyal medyalar. Ama insanın içerisinde kocaman bir yalnızlık vardır. Biraz belki onu anlatıyor. Şimdi Paris kalabalığının içine bırakalım kendimizi o zaman. Edith Piaf, La Foule sizlerle.

0: Reklamlar.
1: تو جی دکاری دی جیان اخوه در رو پلک نو وکی. هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.

0: Demetim hebir hebunameye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

kısa bir reklam arasından sonra Göçebe Ezgiler'le devam ediyoruz. En son Paris'teydik, Edith Piaf'ı dinledik. Şimdi bazen bir şarkı başlar ve sanki odadaki bütün o gürültüyü tek bir hamlede süpürür ya. Lilith Pipoyan da tam olarak bunu yapıyor. Gulo şarkısı aslında bu coğrafyanın çok eski, çok bildik bir sızısı. İsmi üstünde Gulo'ya yazılmış bir sitem, bir çağrı. Ermeni halk müziğinin o tozlu raflarda kalmış hikayelerini Lilith kadar zarif belki kimse anlatamazdı. Şarkının Ermenice sözler arasında dolaşırken o kalk gidelim feryadı kulağına çalındığında aslında o aşığın neden kaçmak istediğini anlıyorsunuz. Belki de Gulo onun için sadece bir kadın değildi. Kaybolan bir huzurun, terk edilen bir köyün ya da bir türlü kavuşamadığı o eski sabahların adıydı. Şarkı coğrafyanın çok eski, çok tanıdık bir sızısı demiştik zaten. Ermenice kalk gidelim feryadı yükseldiğinde o şarkının sözlerine biraz daha aslına bakmak gerekiyor. Onun üzerinden biraz daha anlatmak gerekiyor belki de. Şarkının sözleri: kalk gidelim buralardan Gulo, dağların arasından süzülüp gidelim. Sesim duyulmaz oldu bu ellerde, yaram derin, dermanım sensin Gulo diyor. Belki de Gulo onun için köyün bir türlü kavuşamadığı dertsiz sabahların adı. Şimdi Lilith kendi tarzıyla, gösterişsiz, öyle büyük büyük düzenlemeler olmadan sadece ses ve arkasındaki o samimi hikaye ile birlikte söylüyor Gulo şarkısı sizlerle. Bu şarkı bu arada sevgili Mamoste'ye gelsin. Şu an bizleri dinliyor. Biliyorum da çok seviyor. Lilith Pipoyan Gulo sana gelsin sevgili Mamoste.

kadar çok sevdiğim bir ses var sırada. Nene Venet Sanao. İsmini duyduğunuzda aklınıza sadece bir şarkıcı gelmesin. O Atina'nın kalbinden kopup gelen modern bir trajedi oyuncusu. Bir entelektüel, aynı zamanda da bir direniş sembolü. 50'lerinde Atina'da doğan Nena, müziğin sadece bir sanat olarak değil, toplumun ve insanın en derin yaralarını anlatmak için bir ifade biçimi olarak da seçti. Fransa'da eğitim aldığı yıllar onun o tiyatral duruşunu da pekiştirdi. Sesini o bildiğimiz hüzünlü ama bir o kadar da dik duran karakterini de kazandırdı. O Yunanistan o çalkantılı dönemlerinde şarkılarını birer protesto, birer hak arayışı gibi söyleyen, kadın haklarından demokrasiye kadar her alanda sesini yükselten çok özel bir kimlik. Şarkımız ise Ela Paremoli Ti Lipi. Tekrar diyorum, telaffuzum için üzgünüm. Şarkısı ondan dinlediğinizde sadece güzel bir melodi gibi de gelmiyor. Nena'nın o felsefi derinliği ve insanın kederine bir bilim insanı titizliğiyle, bir şair duyarlılığıyla yaklaşan ruhunu da hissettiriyor şarkılarında. Onun sesinde Mano Sandinsky'nin o meşhur melankolisi, Nena'nın o asil ve entelektüel kimliğiyle birleşince ortaya da bu şarkı çıkıyor. Ve şimdi Nena'nın o sarsılmaz vakurluğuyla size hayatın kederleri

Yunanistan'daydık. Atina'da Nena'dan dinledik bir şarkı. Şimdi sizi biraz daha kuzeye, Finlandiya'nın uçsuz bucaksız, karlı ama insan için ısıtan neşeli atmosferine götürmek istiyorum. Karşımızda sadece 4 sesle koca bir orkestra etkisi yaratan o meşhur bir grup var. Grubun ismi Loitum. Bu grup aslında klasik halk müziği eğitimi almış, seslerini bir enstrüman gibi kullanma konusunda ustalaşmış 4 arkadaştan oluşuyor. Ki kliplerinde de öyle zaten, çok eski 90'larda bir çekilen bir klip. 4 tane arkadaşın önlerinde uzun mikrofonlarla şarkıyı söylemesi aynı zamanda müziği yapmasını da gösteriyor. Geleneksel Fin kültürünü modern bir dokunuşla öyle bir harmanlamışlar ki şarkısı Evan Polka gibi yerel bir şarkıyı dünya çapında bir fenomene dönüştürmüşler. Şarkının hikayesi aslında 1930'larda yazılmış neşeli bir kaçamak öyküsü. Genç bir adamın annesinin tüm yasaklarına ve evde bekleyen o sıkı denetimine rağmen güzeller güzeli o Eva'nın, Leva diye de geçiyor, peşinden polka dansını yapılan o gürültülü eğlenceye kaçışını anlatıyor. Ama şarkı nasıl büyüse o meşhur orta bölümdeki o anlamsız hecelemelerde gizli. Loitum o bölümlerde doğaçlama ve adeta bir insan makinesi gibi ritmik bir şekilde söylüyor. Ki film müziğinin o kendine has, o biraz müzik biraz da oyuncu tarafı da şarkıda hissediliyor. Şimdi Nena'nın o ağır ve asil duruşundan sonra Loitum'un bu yerinde duramayan enerjisi tam bir tezat oluşturacak. Müziğin bazen sadece saf bir neşe, bir oyun ve ritimden ibaret olmayacağını da hatırlatıyor bizlere bu. Karmaşık düzenlemeler ya da büyük orkestralar olmadan sadece insanın nefesi ve neşesiyle nasıl devleşebileceğinin bir kanıtı bu şarkı, bu performans diyelim 4 kişinin. Ve şimdi Loitum sizlerle, Evan Polka şarkısı sizlerin olur.

sizlerleydi. Cloytum söyledi Evan Polka. Çok eskilerden şarkılardan bir tanesi. Yine güzel bir şarkıyla da devam etmek istiyorum. Süremizin de sonlarına doğru geldik. Şimdi bazı sesler vardır. Duyduğunuz an sizi olduğunuz yerden alıp böyle okyanusun ortasına ya da rüzgarlı bir adaya bırakıyor. Cesare bu arada tam olarak öyle bir güç. Ona boşuna çıplak ayakla deva demiyorlar. Sahnede ayakkabılarını çıkarıp o çıplak ayaklarla yere bastığında aslında köklerine, toprağına ve Cape Verde yani Yeşilburnu Adaları'nın o hüzünlü tarihine tutunuyor. Cesare'nin hayatı öyle pırıltılı sahne ışıklarıyla da başlamadı. 50 yaşına kadar da neredeyse o küçük yerlerde sahne alıyor ki sadece yaşamını devam ettirebilmek için çok acıklı da bir hikayesi var. Ki o sesindeki o demlenmiş yorgun ama bir o kadar da o gururlu tonda belki o yılların, yaşanmışlıkların, çektiği acıların etkisiyle de oluyor. Şarkısı ise Sangue de Beirona. Onun o meşhur neşeli ama derinlikli ritimlerinden bir tanesi. Şarkı Cape Verde'nin geleneksel dans müziği olan Coladeira'nın ritmiyle akıp gidiyor. Ancak Cesare'nin sesinde o kendine has morna ruhu, yani o meşhur Portekizce sodat tarifi vardır ya, hani tarifi zor bir özlem, hüzün olarak hissedilen şarkılardan bir tanesi. Şimdi Cesare müziğini bir şatafat olarak değil, hayatta kalma biçimi olarak görüyor ve yaşıyor. Ki o meşhur çıplak ayakları aslında yoksulluğun değil de bir halkın asaletinin ve toprağı olan kopmaz bağının simgesi ki bir röportajını okumuştum. Çıplak ayaklı diva diyorlarsa dedi. Ben çıplak ayaklı diva değilim. Ben sadece çıplak ayaklıyım ve bunun yoksullukla da bir bağlantısı yok. Bu benim yaşamım. Küçüklüğümden şu yaşıma kadar biz böyle yaşadık, böyle gördük ve bu benim doğal hayatım ve ben kendimi bu şekilde özgür hissediyorum diyordu. Dışarıdaki bütün o şatafata, o meşhurluğa rağmen tamamıyla doğallığını, kendini ve kendi kültürü üzerinden gitmeyi seven, bunu yaşatmayı seven sanatçılardan bir tanesi. Çok uzatmayayım. Cesare Evora var ve şarkısı Sangue de Beirona'yla sizlerle.

Evet, Sezaryo Evora'dan dinledik. Çok güzel, hareketli şarkılarından bir tanesiydi. Acılarla dolu bir hayat hikayesi ve üzerine Sengi de Beyrona. Tam telaffuz edemiyorum. Süremizin sonuna geldik sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu hafta da göçebe ezgilerde farklı farklı diller, kültürler, hayat hikayeleri, yaşam hikayeleri ne sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bazen eksiklerim olabiliyor, bazen konuşmayı bile unutabiliyorum yayında. Son bir şarkımız var. Yine Mezopotamya'da kalacağız. Ali Azim'i çok sevdiğim seslerden bir tanesi. Şarkısı gerçekten güzel ama şarkıyı bir de kliple izlemek lazım. İran sinemasının gerçekten harika filmleri vardır. Sanat anlamında çok çok iyi profesyonel filmler, müzikler vardır. Şarkıyı eski filmlerden karelerle o kadar güzel birleştirmişler ki hem şarkıyı ayrı dinlediğinizde güzel, bir de klibiyle izlediğinizde bambaşka bir güzellik geliyor. Siyah beyaz İran filmlerinden o seslerine, müziğin ritmine göre hareketlere kadar bambaşka bir güzellik katmış. Son olarak Ali Azim'i sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı farklı şarkılarla, göçebe ezgilerle buluşmak üzere diyorum. Pazartesi günü kaçıranlar için 8 ile 9 arasında tekrarımız olacak. Hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ali Azim'i sizlerle.

0: Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: جش نزمانی خوب پیروز دکن. ام وکس روکاتیا دایره چند دو کارین جوکی یا شرداری یا بازاری مزن آمده. هفده گلانی لسومر پارکه ساعت جدهان حتی ایواره پنجان شاهی اجش نزمانی کردی لدار دخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوره ریتم اتولیاین دارین وینه دراما خواندن اچیروکان لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروک نو جوان نو تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججنا زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه شیرین و خوش زمانی کردی.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: ام جش نزمانی خوبی روز دکن. ام وکس روکاتیا دایره چان دو کارین جواکی یا شارداریا باجاری مزن آمدی. هفده گلانی لسومر پارکی ساعت جدهان حتی ایواری پنجان شاهی اجش نزمانی کردی لداردخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوری، ریتم، اتولیین دارین، وینه، دراما، خوندن اچیروکان، لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروکنو، جوانو، تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججن زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخم نو روشه شیرین و خوش زمانی کردی.

0: دوران و رعصل و فصله امیتم هبر هبونامه.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Estu Tekirda, dünyada tenimende. Sıba urzan bir zıvanı hı, şeve rakım bir zıvanı hı. Zıvanı ma bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlar daha iyi büyüsün.

dehşetin oğlu Yusuf, ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün, dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin şurumlar. Kırılsın canlar. Sen beni o zaman gör.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Minakek, jidestana, karukulik,

tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

abim de yaralı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam azıcık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: Och ach. Hay vay zaman hay.
1: Yok. Kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Abim de toprak oldu yavrum. Allah şimdi de ver. Neredesin?
2: Radyo Veng. Radyo Veng.